0: tutuke ekitiibwa eky'okuzuukira, tukwegayiridde okubeera Kristo oyo Mukama waffe. Amiina.
1: Katonda wange nzikiriza ng'oli wano.
0: Usi.

0: Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala
1: otusaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: otusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: otusaabire.
0: Petero ne Paulo abatuma abatuukirivu
1: mutusaabire.
0: Yohana Batista omutuukirivu
1: otusaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: mutusaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde,
2: beera naffe naffe tubeere naawe. Esala zaffe ozisiime, olyoke otuwe omukisa gwo. Amiina.
0: Linnya lya Paulo.